0: flashback.
1: Aïssa si, yesi sa yere, tongo sa taki, sking e fir krakti. Kumananga man e tek den posisi, komo po fu fara pe, abara liba nanga kriki. No na yuru doro, fu dres ala soro. Prisir firi e ka loktu, e tek prezi fu un dei sorgu. E bulu, fu nokna bluku,